tariki na itano tukone ya wetano leo ikiwa ni ile siku leo ni ile siku tumetaka less talking more music na tunaanza safari yetu namna hii.